0: Yeni Tengu albümüne Didas.
1: Young Hearn, Love Hotel.
2: Live, Norban Efendi.